Esselamu aleyküm, hürmetli radyo anlıkçılar. Anla otkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 11. Oktyabr yekşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlatışlarımızın. Her güne Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sayfası www.drt.net.tr yansız Uygur adreslerle bir vasıtanlığa ulaştı. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 6'dan 7 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısa dolgun 41 metre 7240 kilogertista sünni emrahı ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlayışımızdan bugün gece evvelde haberle Yeni İran'ın tüncü çarıkı Yıldızlar'ın Yanırgan Sada ve Nakşı Müziki Katarlık programıyla bağlı aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde birden bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari'ye riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, şimdi haberle anlaşılan. Türkiye 15 yaşından küçük ballarının ictimai taratkı işletişini çekildi. Türkiye'de 1. Noyabr'da küçük ilgi bulduğun yeni tüzüm, ictimai taratkı işletkişilerinin yaşlarının iyi devlet arkalık delilişini mecburi halga geldirdi.

etip öldürüşten başka yine açarçılıkka mehkum kılmakta. Bu nayet dehşetlik bir nesi. Bunun muşu şekilde davam nişalışı toluk mendim bir paciyedir. İsrail'e başministri Netanyahu halkaralık sot örgün tarafından eyiplengen buluşu karmay bütkül bu işlerinin tehici davam nişişi garip dünyasındaki siyasetçilerinin kılmışıdır. Salvin Birleşken Devletler Teşkilatı umumi Kengişedeki narazılıklar üstüden tohtulup Netanyahu BDT'de söz kılıp atkanda nurgun devlet vekillerinin zaldın çıkıp gitişi mohim bir posiyaydı. Bağan sır köp devletler Palestini kullamakta. Bir yıl burun İsrailiyeni kullanan nurgun adet kişilerinin hem de bu kadar yetti mi yetti de pikir özgertkenliklerini körüp atımın dedi. Şivsiya hükümetinin posiyasını eyipligen saldın. En yamanı mı biz yaşavatkan devlet boğan Şivisiyanın bu ırkı kırgınçılıkını uçkaşkara iplemeslikidir. Bu ehval bütkül garip dünyası için ortak bozumu Şivisiyada yaşavatkan biz için hakikaten numus kılarlık bir paciyadır dedi. Hürmetlikle diyanlıkçılar. İran Kurukluk Armiyası komandanı yeni uruş ihtimallıkla karşı teyirlikimizin devamlaştırmaktayız dedi. İran Kurukluk Armiyası komandanı Ali Can Şahi uruşunun kayıtı başlanış ihtimallıkla karşı çigirağı uğurlaştırılgan 50'den artık kurukluk uruş ve yardımcı kısmının vazife ötesini devamlaştırmaktayını etti. İran devlet televizyası kasaslanganda Can Şahi İran ile Amerika arası devamlaştırılgan ciddi çirke kadı söz kıyan. 2025 yılı iyundaki uruştun çıkagan tecrübeleri bilen intayın yakşı tedbirlerini ağırlıkın ihbadiligen Can Şahi meşgulat yani operasiya planlarını közdün keçürüp etraflık tedbirlerini ağırlıkını ve kanal tonuyla hem de müdafiye akıplarını berpaki kallıkını bildirdi. Amerika'nın 2026 yılı fevralda başlayan hücumlardan burun kurukluk kısımlarının meşgulat cihetinin teyir aletli buluşu kapalatlı kıyallıkını ifadeligen Can Şahi uruş başlanışı bilerle hareket çan arılaş ve mekanik tutalgalarını berpa kılış bilen birge topçu kısım başkurulduğun bomba uçkusuz avasiya aparatları kısımlarını üzücüge alan 50'den artık uruş ve yardımcı kısımının devlet çıgıralarına uğurlaştırılgalıkını oturup koydu. Mezgur kısımlarının devletinin şimali, garip, cenubi, garip, şarık ve cenubi, şarık taraflarına uğurlaştırılgalıkını bildirgen Can Şahi. Bu mezgilde eğer herbi aparatla işletilip köp miktarda ok doğru ve esbablarının yetkilgenlikini eskertti. Can Şahi bu tedbirle tosuş küçü peyda kılıçta mühim rol oynadı ve düşmanın devlet çigralarına kereşki pitin almaslıkını keltürüp çıkardı dedi. Hem de kısımlarının ihtimallıkı boğun her kandak ehvalıkı karşı hazır mı çigrada vazif ötesinde olmaştırı otkallıkını etti. Hürmetlikle diyanlıkçıla. Putin İran'ın uruş meselesini el kılıç teklifini Trump'a yetküzdü. Kırmızı bayanatçısı Dmitri Peskov Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in İran tarafından uruşka karta ihtimallik çetki el kılıç çağrısına dair karşını Amerika Prezidenti Donald Trump'a yetküzgenliğini bildirdi. Peskov jurnalistlarga bergen bayonotida Putin'in tüngün Trump ile ötküzgen tılpın sohbetine dair tafsilotlarını hem berdi. Türkmenistan'da ötküzgen müstakil devletle hem dostluk devlet başlıkları yığınıda Putin'in İran Prezidenti Mesut Pezeşkiyan bilen iki kıtım görüşkerlikini bildirgen Peskov, bu görüşçilerinin biri de Putin'in Amerika Prezidenti Trump ile ötküzdüğün tılpın sohbet doğrusu da Pezeşkiyan'a uçur belgelikini oturup koydu. Peskov, Putin, İran Prezidenti'nin tasdiki bilen İran tarafının ihtimallik işçilik hel kılış çağrısına dair karşını Trump'a yetküzdü dedi. Putin, Amerika'nın Ukrayna'ya münasebetlik tekliflerini düşünüş bilen karşı aldı. Telefon sohbetinde Ukrayna meselesinin muhakim kılınganlığını eskertken Peskov sohbet jarayanında Rusya Prezidenti Putin Amerika tarafının ciddiçilikni töweletişke kartılgan kademlerge dair bazı tekliflerini düşünüş bilen karşı aldı degen sözlerini işletti Peskov yana. Trump'ın teşebbüsü bilen sohbette vakitin köp kısmının Ukrayna meselesini hel kılış çağrısına ajırtılganlığını ve rehberlerinin bu meselenin tepsili muhakim kılınganlığını bildirdi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen tünügün ötküzgen tılpın sohbeti hakkında ilan kıygan bayanatı da sohbetten nait muhabbetlik ötkerlikini bildirip, Rusya'nın Amerika ve yerçarvi bazarga 300 bin tonudun artık noyabir imabeyinde koşumcu 500 bin tonuna ve arkadılla 1 milyon tonlu dizil yıkılgısı temel iş doğrusu da pikir birlik hasıl kılındı ediken sözlerini işletken idi. Trump yana Rusya'nın bununla koşumçalda dizil zavutlarının ahvalığı göre yakın kelgisi de 3 milyon tonla dizil yıkılgısının topşurup birleşini emlileştirdiğini eskertken idi.

0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyoloğçular. Trump Ukrayna'ga Zelenskiy'nin ornuğa yeni bir prezident tanlaş çağırığı kıldı. Amerika prezidenti Trump Ukrayna'nın Rusya bilen kelişim tüzeleydigan bir rehberge ihtiyacı barlığını aytdı. Donald Trump Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin Rusya bilen uruşunu ahırlaştırdigan bir kelişimge erişiş fırsatlarını köp qetip qoldun berip etkenligini ilgir sürüp Ukrayna'ga yeni bir prezident tanlaş çağırığı kıldı. Trump şenbi günü ilan kılgan bayanatında kelişim tüzeleydigan yeni bir rehber tanlaşı ne tavsiye kılaman. Çünkü Zelenskiy nurgun kıtım kilişim tüzeleydi, lakin nemiş kadar bunu herkes kınmay batıdı dedi. Trump, menaçya Ukrayna'nın yeni bir prezidentine tallaydığa vakti geldi dediğin sözlerini işletti. Rusya, Ukrayna uruşunun aldın ağılı bulduğallıkını ilgir sürgen Trump, eğer ben prezident boğan bolsam, bu uruş herkes çıkmaydı, herkes başlanmaydı dedi. Zelenskiy'nin uruşuna ahırlaştırış fırsatlarının paydalanmaslık bilen eyipligen Trump, Zelenskiy bu uruşunu köp kötüm, nurgun kötüm ahırlaştıralaydı, lakin bunu kınmaslıkını tallamakta dedi. Trump, mevcut vaziyetine intayın kıyın dep atıdı. Trump, Rusya neft zavutlarına kartılığa hücumlarına yıpladı. Trump, Ukrayna'nın Rusya energi yavlu eserlerine giden hücumlarını meyiplep, neft zavutlarının nişan gelinişinin yer şarı ve yıkılık kemçilikini yığırlaştırdığı ve Amerikalık dekkalla bilen çarabıcılığa selibit əsir köstüdüğü etti. Hürmetlik radyonluqçılar, Amerika'daki kural hücumunda 9 kişi hayatına ayrıldı. Pensilvanya ştatının Erie şehirde bir oyunun içinde ve sırtında uçkağa hücumçı arkadan özü itip öldürüp aldı. Amerika Koşma Ştatlarının Pensilvanya ştatı karşılık Erie şehirde yüzbegen kurallı hücumda arılırdı küçük balların boğan az digen de 9 kişi hayatına ayrıldı. ABC News'un şenbi günü mesullarının menbaki kan haberine saslanğanda bir öğünün içi de Vesir'de doğuşkağa hücumçı arkadın özünü itip öldürüp alğan. Sakçı başlıklı Rick Laurel, bu sakçılarımız ve tekşür şetretlerimizden hazır gıç uçuratkan en kıyın ve yürekli lahtı kıyan vakaylarının biri dedi. Laurel, yüzbegen ölüm intayın için işlik dercide ve biz tekşür vatka vakaylarının şaraitleri intayın dehşetlik durduğun sözlerini işletti. Hürmetlikte diyanlıkçılar, Riyad aerodromada kişilerin yalınışı sebep boğa hücum dinkin uçuşla toktu diye. Avasiya şirketleri Riyad seferlerine amelden kaldırdı. Riyad aerodromu mesulleri yolcularga uçuş ehvallarını tekşürüp duruş çakırık kıldı. Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'daki padişah Halid Halkara aerodromu nurgun kişinin yalınışı sebep boğa hücumdan arkadan faaliyetlerini vakitlik toktattı. Saudi Arabistan Amuvi Avasiya Baş İdaresi ilan kıygan bayanatı da aerodromunun şenbi günü çüştünkin hücumu uçurganlıkını ve yarda sahanının bekitilişiyle kartılgan tırışçılıklarının davranışı ötkallıkını bildirdi. Bayanatta münasebetlik organlar bilen maslişi işçi de ziyanlı tekşürüş ve esleyelerinin beyhaterlik tekşürüşleri geç tamamlanmışı aerodromdaki faaliyetlerinin vakt tuttuğalık tekitlendi. Saudi Arabistan Amuvi Avasiya Baş İdaresi Trakiyatlığa ait yeni bayanlarının ilan kundukallıkını okutudu. Hürmetlikle diyanlıkçılar, Nobel Dinçlik Mukafatı sahibi Fillahi Amerika'nın soçulağa kartılığa embargoluğa narazılık bildirdi. Nobel Dinçlik Mukafatı sahibi Fillahi Amerika'nın halkara cinayet işle sot mehkemesi karatkan embargolarını kabul kılışkı bulmaydıkallıkını bildirdi. Navaypillay, Xalqara Cinayi İşler Sot Mahkemesi'ye yüzlep hizmetçinin özünü tehdit astı eskılıp atkallıkını bildirip, Amerika'nın soçuluğa kartılığa embargolarına narazılık bildirdi. Bu yılki Nobel Dinçlik Mükafatı sahibi Sabah Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kumisari ve Sotçi Navaypillay, Amerika'nın Xalqara Cinayi İşler Sot Mahkemesi'ye kartılığa embargolarını misli körülmegen ve kubul kılışkı bulmaydıgan dep atıdı. Fillay şenbi günü Oslo'daki Nobel Dinçlik Merkezi'de ötkizilgen paliyetke 11 günün sin bağını şarkılı katmıştı. Xalqara Cinayi İşler Sot Mahkemesi'nin bolup mu Haragdiki Sot Mahkemesi'nin kelgüsüge ait çoğun bir ciddiçilik ve endişinin 101 vatkallıkını bildirgen Fillay Sot Mahkemesi'de yüzlep hizmetçinin özünün tehdit astıda iskılı vatkallıkını etti. 85 yaşlık Cenubi Afrikalı kanun şunas en mühimi bir devlet çılağı pekat beğen sot kararları sebebinin imborgu yüzgüçüdür. Bu misli görülmegen ve kabul kılışkı bombaydıgan bir ehval dedi. Norvegiya Nobel Komiteti ilgiri Xalqara Cinayi İşler Sot Mahkemesi de vezip ötegen Pillay'nın bu yılki Nobel Dinçlik Mükafatı'nın layık görülgeldikini, cümekini ilan kıyganıydı. Hürmetlik radyonluğçılar, yukarıda haberle anladınlar.

TRT Uygurçunun hörmetli klasmenleri, bu kıtım yolumuz ne? Türk dünyasının garibi şimalığa, Volga, İdil Deryası'nın ken kırgaklarına buraymış. Haritadan kazanlı tapkınımızda emeliyette paketli bir şehirine emez. Eserler boyu farklı Türk halklarının, devletlerinin, itikatlarının ve medeniyetlerinin birbirine tutaşkan, uluğ bir tarih sahnesini tapkan bulumuz. Bu ya Tataristan'dır. Ama Tatarların hikayesi paketle kazandı başlanmaydı. Ulanın tarihi nezir sağınımızda Türkistan'ın Irak yaylaklarından tatıp Volga kırgaklarıcı tutuşuduğun uzun ve köp katlamlık bir ötmüş güdüş kilimiz. Kenindikte dıktınla programımız da bolsun. Tatarların tarihi yıldızlarını düşünüş için Volga bilen Kama deryaları kesişken coğrafyaya, Volga Bulgarları kurgan dünyaya karışık doğru geliyordu. Esirler boyu şimal bilen cenubini, şarık bilen garipini birbirine bağlayan bu şehirle soda ve medeniyet almıştırışının mühim merkezleri buldu. 1922 yılı İslam dininin kabul kılınışı bilen Volga kırgakları İslam medeniyeti bilen güçlü girişte ornattı. Bağdat'tan kelgen İbn Fadlan'ın seferi mi bu devrinin en mühim tarihi şahitliklerinin bir süptüde hatiri gelindi. Bugünkü günde Bulgar şehrinin taşları arzıda aylanğınımızda paketle kadim kıbir şehrinin harabelerine emez. Tataristan'ın şekilleştir rol oynayan ulu bir tarihi mirasını körümüz. Ama bu yıldızla tekimi çunkurlağı tutuşudu. Köktürk'le devirde şekillengen yaylak devlet enenesi, arkadan Kıpçak'la yaşayan Ken Yavru Asya sahası ve bu coğrafyada terakki kıyan Türk dilleri Tatarlarının tarihini kadimki Türk dünyasının ayırıp karmaslıkımızın talep kıladı. Tatarçının Kıpçak grupsu onun ilişimi bu uzun tarihi eriştinin tildeki en canlı izlerden biridir. Bu tarihi cuglanının üstüge

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yabdilik sonida Türk dunyosining o'rtaq kavdisi Türk davlatlari tashkiloti nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Türk devletleri birleşip kurgan Türk devletleri teşkilatı kündün küngü küçüyüp name tehimi kan donulmakta. Ortak tarih, ortak edebiyat, ortak harita, ortak elbe, Türk ipek yolu türü, Türk dünyası bir niyet, bir maksatta uyuşup hemkarlıkını küçeytmekte. Bu teşkilatka Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aza. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Vengeriye ve Türkmenistan bolsa Küzetkiçe azadır. Dastlabki nomi Türkiye tilida sözleşidigan davlatlar hamkorlik kengashi, ya'ni qisqartilib Türk kengashi deb atalgan bu tashkilotning asosi 2009 yil 3 oktyabr Azerbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya imzolagan Ahchivon kelishimi bilan saylangan. 2021 yılı noyabrda İstanbul'da ötküzülgən Ali Dərijlik yığında Türk Kengişinin namı Türk Devletleri Təşkilatı özgertilgən. Türk Dünyası da 3. oktyabr Türk Devletleri Həmkarlıq Günü süpüdü de təbrik ilanıldı. Türk Dünyası yeni bir oyğunuş işçidi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Təşkilatının Yavru Asiya ve onun sertedeki rayonlarda muqimliq ve gülleniş muhitini küçeytidigan, ülgü bulalaydıgan bir sopuğa aylanğanlığını təkidligən idi. O, Türk dünyasını mängü davamlaştırdığan küçlük iradının təşkilatının ali dərijlik yığınğa qatnaşqıçılarda toluq mevcut ikenliğini bildirgen idi. Cumhuriyet Erdoğan Türk dünyasının küçlük dövlətçilik ənənisi, müstəhkəm ictimai qurulması və Iraqını közleydiğen ammivi təşkilatlar bilen yeni bir oyğınış, yeni bir yüksüliş işçidi turuvatqallığını etkan idi. Türk dövlətleri təşkilatı yeni bir avaz, yeni bir ortaq küç mərkizi qaylanmaqda. Cumhuriyet Erdoğan teşkilatının mühimliği hakkında toxtulup, tarihi, medeniyet ve adaletlik teşkili kurulmalarının mahrum birleşmeli tosalğı uçuravatkan bir jarayanda Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir avaz, yeni bir nefes, yeni bir ortak güç merkezi aylanmaqta degen idi. Türkiye'nin yetekçiliği de şekillenen türler Türk dünyasındaki hembeherlikini küçeytmekte. Mütəxəssislərin qarışçı Türk Dövlətləri Təşkilatı aldığımızdakı illarda Avropa İttifaqı və NATO-ğa oxşaş xalqaralıq qurulmalar bilan tang dərəcədə təsir göstərilədigan təşkilatqa aylanış yolunda ilgirilməkdə. Ortaq tarixi və mədəniyyət qımmat qarışlarına ega Türk dünyasının bir gövdələşişigə xidmət qilishini nişan qılğan təşkilat əza dövlətlər oturusunda iqtisaddan siyasətkiçə, Maribdin mədəniyyətkiçi, müdafiədin bixətərlikçi, qatnaşdın tamojniqçi, sayahatçilikdin təntərbiyəkçi boğan hər xil sahələdə həmkarlıq asası yaratış üçün fəaliyyət edilib bağmaqda. Rayon miqyasidagi tonilishi kunsira eshivotqan Türk Devletleri Teşkilatı jami 4,250,000 kvadrat kilometr zemin ve taxminan 160,000,000 nopusqa ega aza devletler bilen 15 yil içinde Türk dünyasının geopolitikalik orinini küçeytidigan xalqaralıq təşkilatqa aylandı. Baş merkezi İstanbul'daki teşkilat, devlet rehberleri kengeşi, taşkı işler ministerleri kengeşi, herkaisi devletlerden kegen danışmelerden teşkillengen Aksakallar kengeşi, yukur derecelik emeldarlar komiteti ve katibat başkarmasının terkip tapadı. Bunun da başka, teşkilat Türk Devletleri Parlament Meclisi, Türk Akademiyası, Türk Medeniyet Teşkilatı, Türk Meblağ Seliş Fondi ve Türk Medeniyet ve Miras Vakfısı Katarlık hazırki hemkarlık mekanizmlerini birleştirip durduğun ortak gevdi rolünü ödeydi. Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özü çıkan Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Dünya Tamojna Teşkilatı Katarlık Nurgun Muhim Xalqaralıq Teşkilatlar bilen mu şeriklik münasibetini davamlaştırmaqta. Vengiriyenin paytaxtı Budapeştte vakalatxana açqan teşkilat, bu qadam arqalıq küzetküçü əzası Vengiriyenin başqa Avrupa İttifaqı, Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İqtisadi Hemkarlık ve Terakkiyat Teşkilatı ve Veşigrad Grupisi Katarlıq Orgallar bilen münasibetlerin küçeytişini, şundaqla Avrupa'daki tonuluşini, aşırışını nişan kılmaqta.

kelgusi tasavvuri asosida strategiya bekitilmoqda. Türk dünyasının 2040-cı illik kelgusi tasavvuri hujjati orqali kelgusiga doir strategik yo'nalishlar bekitildi. Tashkilot Türk dünyasida o'zaro ishonch muhitini mustahkamlash, siyosiy hamkorlikni kuchaytirish, iqtisodiy va texnikalik hamkorlik imkoniyatlariga yangi harakatlantirguch kuch qo'shish, xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni sog'lom asosga qo'yish, shundaqla Türk dünyasining tarixiy va madaniyat boyligini imkon qadar atroflı xotirlashni maqsad qiladi. A'zo davlat rahbarlaridan Türk davri shuari. Türk Devletleri Teşkilatı devlet rehberlerinin 10 yıllık hatır yığını münasibeti bilen Kazakistan'da Türk devri şuarı asadı can boğan rehberli, teşkilat dairesi de pihaterlik sahesindeki yakın maslaşış ve hemkarlıkını kapalatlandırış için mudafiye sanayeti ve herbi işlerde tehamı yakın hemkarlıkını davamlaştırışını karar kıldı. Ortak organlarının faaliyetleri, halkların ortak tarihi ve medeniyet kımmet karıştırıcı boğanın kızıkışına şurmakta. Türk Akademiyasining Türk dunyosi o'rtoq ilpasi komiteti 30 ta tarafdan tarkib topgan o'rtoq Türk ilpasi to'g'risida birdaklik hosil qilganligi haqidagi xabar Türk dunyosida zo'r xushallik bilan qarshilandi. Tashkilot qurilgandan keyin 2011 yil Olmaotada, 2012 yil Bishkekda, 2013 yil Gebelada, 2014 yil Bodrumda, 2015 yil Astanada, 2018 yil Cholpanatada, 2019 yil Bakuda, 2021 yil Istanbulda, 2022 yil Samarqandda va 2023 yil Astanada jami 10 qitim oliy darajalik yig'in o'tkazildi. Devlet rehberleri yine 2020 yılı aprelde Tor'da, 2023 yılı Mart'ta Ankara'da şirketin pevkulada Ali Dercilik'le yığınağa katlaştı. Bundan başka 2021 yılı Mart'ta Tor'da ötküzülgen Türkistan yığını ve 2024 yılı İyul'da ötküzülgen Şuşa yığından ibaret işke gayri resmi Ali Dercilik yığınma ötküzüldü. 2024 yılı noyabrda Bishkek'te Türk dünyasını küçeytiş, iqtisadi bir gevdelişiş, sicil terakiyat, rakamlık kelgüsü ve hemmi kişi üçün bihaterlik temisi de 11. növetlik Ali Dercilik yığını ötküzüldü. 2025 yılı oktyabrda Azerbaycan'ın Gebele şehirde rayonluk, tenişlik ve bihaterlik temisindeki 13. növetlik yığını ötküzüldü. Türk Devletleri Teşkilatı devlet ve hükümet rehberlerinin gayri resmi Ali Dercilik yığını 2025 yılı 21 mayda Bodapişt'te ötküzüldü. Bu, teşkilatının küzetküçü azasının zeminde ötküzülgen tonci Ali Dercilik yığını boldu. 2026 yılı 15 mayda Kazakistan'ın Türkistan şehirde sünni yakıl ve rakamlık terakiyat temisindeki gayri resmi Ali Dercilik yığını ötküzüldü. Qurulğanda bu yan dövlət rəhbərləri dərəcəsi də 12 qatım ali dərəcəlik yığını ötküzgən təşkilat 13-cü növətlik yığınını 30-cu oktyabr Ankara'da ötküzüşkə tayyarlanmaqda. Türk dünyasının bayrağı birlik ve ortak mirasqı simvol boğan tarixi bir kündə, yani 2024 yılı 6 noyabr Bishkekdə jam boğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Rehberleri Kengeşi yığında çıkarılgan başqa nurgun mühim kararlar içinde alahide orun tutadigan buruluş xarakterlik bir kararını ilan qıldı. Türk xalqlarını birleştirdigan çoŋqur medeniyet ve tarixi irişçilərini, şundaqla hemkarlık, hembehirlik ve ilgirleşni ilgiri sürüştiki qatti iradini eks ettirgen bu karar arqalıq Kengeş Türk Devletleri Teşkilatının bayrağını ortak nişanlarının simvolu süpütüde qabul qıldı. Ortak medeniyet, ortak miras, ortak tarix. Selçuk yıldızı. Yeni bayrakta Türk dünyasının medeniyet mirası eks ettirilip ortak tarixi kımmet qaraştırığı işare kılındı. Türk İslam ənənisi gəvdiləndirilgən bayraqda 8 uçluq yıldız orunu aldı. Bayraq lahiyyəsi də Torxun kök təklik üstüqə 8 bolonluq şəkil, hilalay, yıldız və tüz nurları təkşi tarqalğan qoyaş düşürülgən. 8 uçluq yıldız Səlçuq yıldızı dəpmə atılıdı. Bayraqı qoşulğan 8 bolonluq şəkil əsrlərdən boyan davamlaşıb gəgən Türk Dövlət Qorulmasıqa vəkillik qılıdı. Bayraqdaki her bir bolon Türk Devletleri Teşkilatı'na toluq əza ve küzetküşü əza boğan devletlerine mu vekillik kılıdı. Qadirlik anlıqçılar, yuqorida məxsus sehibə namlıq programımızdan bu abdelik sanıda Türk dünyasının ortak gəvdisi Türk Devletleri Teşkilatı namlıq maqalini sizlər bilen ortaklaşdıq. Көңіл қойып таңшығылық қылмау үшін көптен көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір темі білән хозырыңлады болғыча, әм мұнлаға амаллық ер болсын.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

Şuwun 2026-njy ýylyň oktýabr aýynyň 10-kisi, duşanbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadyrly dinlejiler. TRT Türkmençäniň elmlerini nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymy 16 metr 17730 kilogerç ýylykdan gysyk dolkundan gün eferden dykkanyna hüdürýäris. Gün eferden berdi goýaşymy çanak anten arkaly Aşgabat wagt bilen 7-den 7-seçenni Türkçat 4A'dan 12.92 MHz yılıqqıdan garizontal paderasiyadan qaytadan dinləyip bersiniz. Xormat dinləyicilər qoyaşımı bun qısağına daşayurt havalarını və Türk dünyasına sahna sunuqda deyikəptirib tapqan gepleşkirmeyi dinləyip bersiniz. Qoyaşımın bun qısağın tayyalarını alp barayan parahat nuri. Texniki işkərimi Gökhan Polat.

İllesir ilkülen haranın qıytqaça madmolunun tanış olun. Prezident Erdoğan'ın Türkiye dünya vardaki yüzdemeti, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Tavud Arabistan'ı birlikteki beyanatta kuşuyorum hücumlarını yağlardılar. Burhanettin Duran Tavud Arabistan'ı kuralan hücumlara reakça bildirdi. Hormatlı Necer, İnni Voltaşı beyleki haradan da olmadı mı nefin dikkatini yetirmekçi. Prezident Erdoğan'ın Türkiye dünya vardaki yüzdemeti, Prezident Erdoğan'ın Türkiye dünyası vardaki yüzdemeti, bizim hizmetdaşlarımız kartalarda çalılan tirketlerden xas uli deyip beledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye dünyasının yaşar doğuşuna iveren yüzdemetine, bizim hizmetdaşlarımız çoğur kökleri, bay, medeniyete ve öğren güçlü kongul bağlanışının esasında kurulu deyip beledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Ötüş Partiyasının Türkiye Devleti Gülen Katlaşkır Müdürlüğü'nün utkoşturmalarına ve Kocaeli Şehir Hakimliği'nin yer eğitçiliğine geçirilen Türkiye Dünyatı'nın yaşlar doğuşuna yüzdeme iyi verdi. Prezident Erdoğan, bizim hizmetdaşlarımız kartalarda çalılan hareketten hat ulu. Bizim hizmetdaşlarımız çoğur kökleri, bay, medeniyete ve öğren güçlü kongul bağlanışının esasında kurulu. Bir energiyanızı güllep östeyen geleceği için umumi yürülgenin tuğra gününe birleştiren siz yaşları en güçlü kolluğu vermeye devam ederiz. Türkiye hükmünden şu ayın ahırında Ankara'da geçilecek Türkiye Devletleri'nin korumasının 13. sametinin dille, fikirde ve harekette birlik yürülgenizi has ve öne sürmeye maksan ediniyoruz deyip nıltadı. Riyad Hova Menzili'ne kurulan hücumda 12 adam yoğullu 309 adam elalını. Hücum Hova Menzili'nin terminal infrastrukturasına ulu ziyan yetirdi ve teknik toparlar ziyanın möçverini kesitlemek için derinlevlerini devam ettiriyorlar. Saud Arabistan'ın Rayet Aviyatça Kuraması Huşiler tarafından kurulan hücumda Saud Arabistan'dan 4 adamın, Bangladeş'ten 2 adamın

ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Mısır'dan, Yerdane'den, Suriye'den, Palestina'dan ve Sudan'ın her birinin bir adamın yok olduğunu haberdi. Saud Arabistan'ın pazarı Riyad'daki Şah Halid Halkara Hava Meydanı'na Huşiler tarafından kurulan hücumda adından 10 adam yok oldu, 309 adam yaralandı. Saud Arabistan'ın Riyad Aviyatça Kuraması Huşiler tarafından kurulan hücumda Saud Arabistan'dan 4 rayetin, Bangladeş'ten 2 rayetin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Mısır'dan, Yerdane'den, Suriye'den, Palestina'dan ve Sudan'ın her birinin bir rayetin yoğunluğunu haber verdi. Lokmançılık toparları 309 yaralanan adımı padatdaki hastanelerde becerge astına aldı. Yaralananların kabirinin yağdayının ağırdığı haber veriliyor. Hücum hava menzilinin terminal infrastrukturasına ulu ziyan yitirdi ve texniki toparlar ziyanın meçhverini ketkitleme üçün derinlevlerini devam ettiriyor. Kuşlar Saud Arabistan'ın hava menzillerine ve nevit zavodlarına kurulan hücumların cevapkarlığını özüne aldı. Yemen'deki Huzi tevkçilerin Saud Arabistan'daki iki hava menzilerine ve esası nevit yetkallarına hücum kuranını öne sürmeyle bir vaxtta, Saud Arabistan'ı Dammam'daki Şah Fakht Halkara Hava Menzilinde hücum kuralını onu ayan etti. Riyad Aviyatça Kuramasının baş müdürlüğü ziyanın anıklanmağa ve hupsuzluk barlığının devam ediyen onu aytti. Yönü adam pidaları ya da ziyanın meçhörü var da cikmecik malumat vermedi. Saud Arabistan'ın ilaçlarındaki koalisyonun beyanatına göre Saud Arabistan'ın hava kuranış güçleri Gündoğur Sevdi'nin üstüne uçurmasız hava uluğunu anıkladı ve yok etti.

0: Türkiýanyň sesi radiosynyň türkmen diline kagy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Türkiye, Mütürüp, Pakistan ve Tavut Arafsani birlikteki beyanatda husilerin hücumlarını yalardılar. Dört yurtun varat bolan re topori hücumların neticeleri için husilerin dolu cevap geçer çekecektiğini ilan ettiler. Türkiye, Pakistan, Tavut Arafsani ve Mütür birlikte beyan beyanatlarına Tavut Arafsani'na karşı devam ediyen husi hücumlarını Şoltanlı Riyad'daki Şah Halit Hual Karahua meydanına karşı kurulan ölüm hukuklu hücumunu yalardılar. Dört yurtdan ibaret bolan red toparının yeşemi günü berin beyanatında Kucumbarın atıda ilatın ölümüne ve yaralanmağına, şehirlik emraat infrastrukturatına ve detkalarına ziyan yetirmeğine seyap bulanlığı aydılıyar ve bunun halkarı kuğunun açan düzgün bodulması notalıyar. Beyanatta Kucumbarın Saud Arasya'nın öde ihtiyarlarının ve teritoriyal bütövlüğünün ağır bodulmağı ve şehirlik em yurdun hupsuzluğuna, durnukluğuna ve rahatların canına gönden hovu hoop sadyanyna aydylýar. Saud Arabistanyna aýdaşyklaryny bildiren ruhlar, hujumlara garşy durmak, hoop çeşmelerini saklamak ve şuňa meňzeş hujumlaryň gaýtalanmagynyň öňüne almak üçin Riyad hökümetiniň Birleşen Milletler Guramatynyň düzgünnamasy ve halkara gowunyň çäklerini äçek ähli kanuny ädimlerini dogry gollaýanlyklaryny ma'lum etdiler. Beýanatda Huşların kucumlarının neticeleri ve sevdiğim ve halkara para açılığına ve hupsuzluğuna hup salayan istenmek mümkün olan vakalar için doğru cevap gelecek çektiği aydılıyar. Rey toparı kucumların destine ve şerhsiz belirtilmeni talep etti. Burhanettin Duran, Saud Arabistan'a kuran kucumlara reakça bildirdi. Kommunikasiýa edaratynyň başçygy Burhanettin Duran, Saud Arabistanyna adyda ilaty, howa mendirlerini nişana alan, adam pidalaryna ve yaralanmalara sebäp bolan hujumlary berk ýalgarýaryn diýip belledi. Kommunikasiýa edaratynyň başçygy Burhanettin Duran, Saud Arabistanyň Riyad howa mendirine gurulan hujumdan soň, satjan meýde hatalaryny beýanat berip, adam pidalaryna ve yaralanmalara sebäp bolan hujumlary berk ýalgardy. Burhanettin Duran, Saud Arabistanyna adyda ilaty ve howa mendirlerini nişana alan, adam pidalalaryna ve yaralanmalara sebäp bolan hujumlary berk ýalgarýaryn. Tebti täze çaknyşlara ve betbaçylara eltmek maksady edinýän şeýle hujumlara garşy halkara jemgyýetçiligiň birleşen ve berk pozisiýasy tebtden paragatçylygy gorap saklamak üçin ören möhümdir. Hujumda ýogulan adamlaryň maşgallaryna gynançy bildirýärin ve yaralanlaryň tiz wagtda sagalmagyny arzuw edýärin. Şeýle hem Saud Arabistanynyň dogonlyk halkyna çuňkur gynançy bildirýärin diýip belledi. Afganyň Gazanyň gunatynda uçurmasy howa ulagy bilen amala ajyran hujumynda 3 palestinlini öldürdi. Lokmançılık çeşmelerinin malumatına göre, Gazanın gönültüsündeki Nasir Hatsaganat'ın kolayında ıssalın uçanması hua uluğunun kucumunda 3 palestinili yoğullu ve başka da en cimadam yaralandı. Şayetlerin aitmanı göre kucum, Han Yunus'ta yaşayan öylerinin mahrum bağlan palestinler tarafından umumi ıksan telefon zarat vericini kodu hükmüne ulanlayan çadara gönültürlü. Bu hücum Palestina territoriyalarına qoşaq yaraşıq alalasanın yeni dövrəlik düzgününün bodulanlığını görkədiyər. Beylik tarafdan Mata Şipah Hatsanatının talı qoruş rehmiyyələri Şenbe günü ıssalı eskilerin Cabbalin bozgun çölgütünün içində oda çıxmağı neticətində yaralanan 6 yaşı Cihad Yad Al-Gandurun yoğulunluğunu ayan etdilər. Demagada Koreya Yaponiya dengində tarap köp sanlı balistika raketa attı. Gunorta Koreyanın koşunu, Demada Koreyanın Japon denizi bilinyen Gunor denizinde tarap köp sanı balistik raketleri atandığını ve bunun masa tebitteki dertkınığı güçlendirendiğini ilan etdi. Başta bir yerli vaatdan saat 09.24 günü Pyongyang tebitinden uçurulan raketleri anıqlanandığını ve raketlerin 9 kilometreden qoğraq aralığı uçanlığını xabar verdi. Seul yukarı dereceli duyduruş derecesini taklayanlığını, gönülçülük işlerini güçlendiriyanlığını ve Amerika Birleşen Saatleri ve Japonya'nın antav malumatlarını paylaşanlığını məlum etdi. Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın aradığına energi meselesine yaraşıq ilan etdi. Zelenski otu bu yalıdan havarsızlığını aytdi. Amerika Birleşen Saatlarının Prezidenti Donald Trump, Rusya'nın ve Ukrayna'nın biri-birinin energi infrastrukturatına hücumları destine belirtmek vardı alanasanlığını ilan etdi. Yönü Ukrayna'nın Prezidenti Vladimir Zelenski bu ilanın ölçün tədi malumat donayı aytdi. Donald Trump Truth Social platformasy arkaly beren beýanatynda iki tarapyň hem energiýa podanyna bu atyşygy belirtmegi kabul edindigini aýtdy. Ýöne jekmejek maglumat bermedi. Zelenski wata aksiýon habar agentligine beren interwýusynda Moskwanyň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna hüjümleri beýleden halatynda Ukrainanyň hem Russiýanyň neftini gaýtaran isyan dawatlaryna hüjümlere beretmäge taýýarlygyny aýtdy. Ýeri ýylýaşda siz daşaryt habaryny dinlediňiz.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovozi radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.

0: No breaks for the next 10 minutes on the Voice of Türkiye Radio. First, Sertab Erener with Olsun, then Demet Akalın with Aşk Laftan Anlamaz Ki.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye ovası.
2: Deep Player Türkiye'nin peki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Here comes our final song for today, Izel with the song Yerine Sevemiyorum.

olsun. Resim ne desen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
10: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Here comes our final song for today. Izel with the song Yerine Sevemiyorum.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.